0: izizden hoştursa lambada.
1: Ela, ela, ela, marina.
0: Kom, maja, ovik paka.